dra. İşten tutya, işten tutya, bir sol ople, minden eşende, kilde o venosonyo, apadra, apadra.